Bardızı hayot son saygırgı Kranit sedo yetemer nemel İmbokin rahdev haber şabri Ays boları tuk desu mekayer Yevayn toherek bakti bakutyan Yok sangana lov har serçen lızvum